0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın değerli dinleyiciler, merhabalar. Sizden bize, bizden size köprüler kurduğumuz, eskiden günümüze, günümüzden yarınlara böyle ufuk açtığımız programla huzurunuzdayız. Veli Golubov reji masasında, ben Sevda Dükkancı mikrofonlar karşısında, ama tabii bir konuğumuz da olacak. Konuğumuzsa Marian Karagözov. Biliyorsunuz radyonun İstanbul muhabirliğini yaptı. Daha sonra kısa bir süreliğine bizim yanımızda çalıştı. Gazeteci ve araştırmacı Doktor Marian Karagözov'la Profesör Cengiz Hakov hakkında konuştuk. Uzağı görebiliyorsak devlerin omuzlarında durduğumuz içindir dedi Marian Karagözov ve dahası. Dahası değerli dinleyiciler, bizler tabii ki Cengiz Hakov'u konuşurken bir de onun böyle bir belgeselde şahsen kendisini çekerken Gazi Osman Paşa hakkında söylediklerini böyle sesiyle size aktaracağız. Birazcık da olsa biraz yine profesörümüzün o sesini duymuş olacağız. Onun engin bilgileri dahilinde. Biliyorsunuz işte kendisini kaybettik ama onu rahmetle saygıyla anarken aynen Marian Karagözov'un da dediği gibi uzağı görebiliyorsak devlerin omuzlarında durduğumuz içindir. İşte öyle bir devdi Cengiz Hakov.

Gazeteci ve araştırmacı Doktor Marian Karagözov'la Profesör Cengiz Hakov hakkında konuştuk. Karagözov, uzağı görebiliyorsak

0: atıfta bulunarak uzağı görebiliyorsak devlerin omuzlarında durduğumuz içindir diye yazdı. Profesör Hakov'un ders verdiği son üniversite öğrencileri arasında yer alma şerefine nail olduğunu belirten Karagözov, profesörün kitaplarından birini imzalarken "en iyi öğrencilerimden birine" cümlesini kullanmasının kendisine önemli vazifeler getirdiğini paylaştı. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun eski İstanbul muhabiri olan, kısa süreliğine BNR Türkçe Yayınlar Bölümünde çalışan, şimdi ise Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN'da araştırmacı olan Doktor Karagözov, radyomuza konuşurken Profesör Cengiz Hakov'un bilime olan katkılarını anlattı. Ünlü tarihçinin öğrencilerinde bıraktığı izden bahsetti. Karagözov, Cengiz Hakov'un adını bilime altın harflerle yazdıran çalışmalarını şöyle anlattı.
1: Професор Джингис Хаков в продължение на 40 години е водещ изследовател на съвременна Турция в Института за балканистика на Българската академия на науките.
0: Професор Джингис Хаков 40 yıl zarfında BAN bünyesindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nde Çağdaş Türkiye Araştırmaları yaptı. Enstitünün kurucularından ve ilk uzmanlarından biri olan Hakov, bilimsel kariyeri süresince Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikası konulu kitaplar yazdı. Türkiye'de siyasi mücadeleler, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri ve ordunun rolüne ilişkin olan bazı kitapları, arşiv belgelerine ve basında çıkan yazılara dayalı olduğu için güncelliğini hala koruyor diyen Marian Karagözov, devamla şöyle konuştu. Araştırmacı ve öğretim üyesi olarak kayda değer bir kariyer yapan Profesör Hakov, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair araştırmalara büyük katkılar sağladı. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya dönemi ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde vefat ettiği 1938 yılına kadar Bulgar-Türk ilişkilerini inceledi. Bulgar-Türk ilişkileri ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemi konusunda gerek Bulgar gerekse de Türk tarih uzmanları tarafından çok şey yazıldığını kaydeden Karagözov, Profesör Hakov'un çağdaş Türkiye'ye ilişkin gerçeklere ve belge analizine dayandırılan yazılarının ideolojileştirmeden arı oluşunun yazdığı eserlerin meziyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Cengiz Hakov'un bütün Balkanlarda tanınan bir tarih uzmanı olduğunu, Kuzey Makedonya, Çekya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den tarih uzmanlarıyla arkadaşlık ilişkileri sürdürdüğünü, bilimsel eserleri ve uluslararası konferanslarda sunduğu raporların ilgiyle okunduğunu kaydeden Karagözov, Bulgaristan'da profesör unvanlı ilk Türk olan tarihçinin bıraktığı eserlerin bundan sonra da okunan ve atıfta bulunulan kıymetli kaynak olacağını söyledi.
1: История на съвременна Турция остава най-мащабното описание на вътрешната, външната политика на страната и икономическите процеси, което имаме на български език.
0: Çağdaş Türkiye'nin tarihi kitabı, ülkenin iç ve dış politikasıyla ekonomik süreçlere ilişkin Bulgar dilinde yazılan en geniş çaplı eser olmaya devam ediyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasının farklı problemleri ve boyutlarına ve farklı 10 yıllık dönemleri derinlemesine inceleyen ayrı ayrı monografi ve kitaplar varsa da Cumhuriyet dönemini bütünüyle kapsayan başka bir çalışma yoktur. Bulgar dilinde böyle tutarlı bir eserden faydalanabildiğimiz için şanslıyız. Atatürk'ün Sofya dönemi ve Bulgaristan'la Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili yayımlanan İki dilli derleme kitabının da ikili ilişkiler konusunda basında çıkan makaleleri ve resmi belgeleri bir arada içerdiği için bundan sonraki tarihçi nesillerine de kolaylık sağlayacak. Çağdaş Türkiye'nin tarihi kitabının tarih ve Balkanistik öğrencileri ve konuyla ilgilenen herkes için temel ders kitabı niteliği taşıdığını belirten Doktor Karagözov, kendisinin de Türkiye'nin siyasi hayatında ordunun rolüne ilişkin yazdığı makalede Bulgar araştırmaları arasında bu konuyu kaleme alan ilk araştırmacı olarak Profesör Cengiz Hakov'a atıfta bulunduğunu. Ayrıca 2002-2011 döneminde Türkiye ve Orta Doğu konulu doktora tezinde de

Kakoff'un Türkiye ve Arap doğusundaki politikası 1940-1970 başlıklı yapıtına göndermeler yaptığını ve bu şekilde profesörün uğraşlarına bir nevi devam getirdiğini ifade etti. Bilimler Akademisi'nde bilim adamı kariyeri sona erdikten sonra Profesör Kakoff, Yüksek İslam Enstitüsü ve Yeni Bulgar Üniversitesi MBU gibi Bulgaristan'da bulunan farklı eğitim kuruluşlarında öğretim üyesi olarak görev aldı. Profesör Kakoff'un Nov Bulgarski Üniversitesi'nde ders verdiği son sınıflardan birinde okuyan Karagözov, Kakoff'un üniversite öğrencilerine tarih dersi verirken anekdot söylemeyi sevdiğini, Atatürk'ün Sofya Operası'na hayran kalışının, Türkiye'nin modernleşmesi yollarını arayışına sebep olması hikayesi ve Stefan Stambolov'un Sultan II. Abdülhamit tarafından kabul edilmesi hikayesi gibi anekdotların, okutulan derslerin gençlerin akıllarında tuval misali kalmasını sağladığını anlatan Marian Karagözov, tarih profesörünün üniversitelerle olan büyük yaş farkına rağmen gençlerle arasına mesafe koymadığını, itibar sahibi olmakla beraber iletişime açık olduğunu, molalarda öğrencilerini kafede birlikte oturmaya davet ettiğini, insan olarak iyi, açık ve son derece mütevazı olduğunu, ünlü ve popüler bir bilim adamı olmasına rağmen bununla hiçbir zaman böbürlenmediğini anlattı. Halen BAN, Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nün Çağdaş Balkanlar bölümünde politolog olarak çalışan Doktor Karagözov, eskiden farklı bir ad taşımış olan bu bölümde Profesör Kakoff'un da görev yapmış olduğunu, Cengiz Kakoff'un hayattayken sağlığı el verdiği zaman bölüm uzmanlarıyla temaslarını sürdürdüğünü ve bölümün her zaman beklenen ve arzulanan bir konu olduğunu da anlattı bize.

tarihçi gazeteci Marian Karagözov, Doktor Karagözov'a çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi hem bizim yanımızda çalıştı kısa süreliğine, hem radyomuzun İstanbul muhabirliğini yaptı. Şimdi ise Bulgaristan Bilimler Akademisi Banda araştırmacı. Araştırmacı olan Doktor Karagözov radyomuza konuşurken Profesör Hakov'un bilime olan katkılarını anlattı. Ünlü tarihçinin öğrencilerinde bıraktığı izlerden bahsetti. Bizim için çok güzel bir sohbetti. Tane Blagova'ya da sonsuz yardımları için teşekkür ediyorum.

Ve programın başında da dediğim gibi Cengiz Hakov'la yaptığımız röportajlar ne yazık ki değerli dinleyiciler böyle biliyorsunuz arşivimizde önemli bir aksaklıklar olmuştu. Birçok programımız, birçok konuğumuz yok oldu ama iyi ki 2020 yılında kendisiyle yaptığımız bir röportajda özellikle de Pleven ve Gazi Osman Paşa hakkında konuştuk.

0: konuşmuştuk. Bu belgeselin özellikle Profesör Cengiz Hakkof'un konuştuğu haliyle şu an bir hatırlatmasını vermek istiyoruz. Profesör Cengiz Hakkof Osman Paşa'yı ve Pleven'i anlatıyor.
1: Bir taraftan bakıyız, Şumlu'da Osmanlı'nın Balkan ordusunun genelkurmaylığı. Bütün bu savaşlar Pleven'e giderken parmağını kıl kadar kıpırdatmıyor. Ama onun yaptığı Rusların da beklenmediği, Ruslar için en kısa yol Edirne'den Balkanları geçip İstanbul'a, ama önlerinde Şumlu olduğu için, Osmanlı'nın ordusu oralarda olduğu için, esas Balkanlarda, ta uzun yolu seçiyorlar. Plevne'den, Sofya'dan, Pazarcık'tan Edirne'ye. Ancak beklemedikleri bir köstek çıkıyor. O da Osman Paşa'nın askerinin gece gündüz yürüyerek Ruslardan ta evvel Plevni'ye tutuyorlar. Ve öyle bir müdafiye teşkil ediyor ki örnek oluyor askeri tarihte. İkinci hücumdan sonra Rus Genelkurmaylığı'nda müzakere ediyorlar. Ya geçelim gerisi geri gene Romanya topraklarında, bekleyelim kış geçsin ve yeni silahlarla donatılmış Rus askerlerinin gönderilmesini o vakit, ancak neticede ağırlık veriyor. Öyle böyle deniz Tuna geçilmiştir. İkinci defa geçmesi belki daha zor olacak. Kalınıyor ve muhasereye ağırlık veril. O da hayran. Çar'ın kardeşi. Nasıl bu olur? Bir on askere karşı galip gelsin. Ordunun yarısı geçiyor köprüden. Ortaya, o kendisi kaldı ikinci kısmına. Ortaya salıyorlar yerli ehaliyi. Ama yerli ehali değil asker kardeşim. Manda arabası bu kaç almak, taşıma, götürme giderken sabah oluyor. Osman Paşa da ayağından şrapnelle vurulduğundan orada galiba Roman askerlerinin tarafına düşüyor. Yani. Ve alıp götürülüyor Rusçanın kardeşinin yanına. İki Rus subayı Grivitsa'da dediğim mahallede kendi tabiyalarına gideceğine karşı bu Rus tabiyalarına geçiyor. Ama ikisinden birisi daha çabuk kendine geliyor diye, ya biz nereye gelmiştik diye. Çıkarıyor beyaz mendili diye parlamenter. Osman Paşa. Asker bakıyor Osman Paşa'nın adı geçiyor. Beyaz mendil parlamenter işitilmiş. Alıp götürüyorlar Osman Paşa'nın kaldığı yere. Uzaktan bir seyre baktıktan sonra mı Osmanlı, haydi mi cenabetleri kör kütük sarhoş be ama akıllı, gelmiş aklına beyaz mendili çıkarsın. Değil. Sayın generalım, yarın bizim askeri bölüğün kuruluşunu bilmem kaç yıllığı kutlanacak. Benim amirim teklifi yarın silah atılmasın diye. Demiş, bak ya cenabetleri kör kütük fıçı gibi diye, hadi o sarhoş kokuyor ama akıllı cenabetlerdir. Çevirin onları kendi tabiyalarına. Başından bir saç bile dökmeden. Hop dönüyorlar. Öyle şeyler de olurmuş.

0: Ve değerli dinleyiciler, sizden bize bizense programda şimdi kitap zamanı. Kitap derken, yazar derken hem de öyle böyle biri değil. Zahari Karabaşlıev. Gerçekten çok sevilen bir böyle yeni çağdaş Bulgaristan edebiyatının isimlerinden biri. Bir kadın sıcaklığı diyecek. Radyoda kitap köşemizde Kalem Kültür Yayınları tarafından Türkçe tercüme edilerek basılan Dört Yol Ağzından Öyküler adlı Çağdaş Bulgar Edebiyatı antolojisinde yer alan öyküler. Sesli olarak biliyorsunuz bizler onları uzun bir süreliğine sunduk. Sunan da Süleyman Süleymanoğlu'ydu. Şu an kendisi İstanbul'da ama sesli olarak okuduğu bu kitap eserleri hala bizde yer alıyor. Zahari Karabaşlıev 1968 yılında Bulgaristan Varna'da doğdu. Şümen Üniversitesi Bulgar Filolojisi mezunu. Sonraları yaşamını sürdürdüğü Amerika'da eğitimine sinema alanında devam etti. Birçok sergisi olan, portreleri rağbet gören profesyonel bir fotoğrafçı, cazla ilgilenen, gitar çalan bir müzik adamı, oyun ve roman yazarı. Günlük ulusal basında yayımlanan eleştiri yazılarıyla başlayan yazarlık öyküsü yazdığı hikayelerle devam eder. Zahari Karabaşlıev'in ilk romanı %18 Gri 2008'de okur tarafından büyük ilgi gördü. Birkaç kez yeniden basıldı. Yılın en çok satan roman ödülünü ve başka bir yazarla paylaştığı yılın romanı ödülünü de aldı. İkinci kitabı Uçağın Kısa Öyküsü 2009'da hikaye türünden ve Helikon ödülüne layık görüldü. Yazarın birçok ödüllü tiyatro oyunu da vardır. 2017 yılında son roman Havra piyasaya çıktı. 2014 yılından beri ise Siyala Yayın Evi'nin genel yönetmenliği görevini yürüttü. Evli ve bir kızı vardır. Evet, Süleyman Süleymanoğlu seslendirdi. Bir Kadın Sıcaklığı yazan Zahari Karabaşlıev.
1: Bir Kadın Sıcaklığı. Otobüsün sarsıntısı beni uyandırıyor. Gözümdeyken uyuduğum güneş gözlüklerini çıkartmak için elimi kaldırmaya yelteniyorum. Sonra vazgeçiyorum. Uyandığımı neden belli edeyim? Ona bakıyorum. Yol arkadaşım yan dönmüş, başını otobüs camındaki yansımasının yanına hafifçe bırakmış, arkasından ise hızla ağaçlar, ayçiçeği tarlaları, köy evlerinin çatıları, sürülmüş araziler, otlara biçilmiş çayırlar ve uzak dağlar geçiyor. Sakin görünüyor. Ona bakıyorum. Dudakları aralanmış, uykudan yumuşamış zarif bir eğri çizen boyun, zayıf ama yuvarlak omuzlar, eli rahatça bacaklarının arasına sıkıştırılmış. Birkaç saat öncesinde eşim ve kızım otogarda beni Sofya'ya yolcu ediyorlardı. Oradan Amerika'ya uçacaktım. İlk ben eve dönüyordum. Onlar yaz sonunda geleceklerdi. Erken gelmiştik ve şimdi gölgede oturmuş kola içiyor ve sessizce birbirleriyle ayrılan insanlara bakıyorduk. Sıcak ve bunaltıcıydı. Bugünle nasıl başa çıkacağımı bilemiyordum. Kızım telefonunu kurcalıyor, karım ise bir derginin sayfalarına dalmıştı. Gitmelerini isteyecektim. Burada böyle oturmalarına gerek yoktu ama yapmadım. Fotoğraf makinelerimin bir tanesini çıkardım ve objektifini temizlemeye koyuldum. Bunu da bitirdikten sonra boza bardağının önünde uyuyakalmış, ara sıra irkilen ve otobüsünü kaçırmamak için sağa sola bakan bir nineyi izlemeye başladım. Hangi otobüs senin nine? Ne görüyorsun acaba rüyanda? Sonra birkaç oğlan ve kızdan oluşan ara sıra yüksek sesle gülen gruba neşeli bir şeyler anlatan uzun ve sarışın bir güzele takıldı gözlerim. Otobüs geldi. Beni uğurlamaya gelenlerle vedalaştık ve otobüs kalkmadan gitmelerini söyledim. Vedalara dayanamıyorum. Diğer yolcuların bilmelerini bekledim

ve son ben girdim otobüse. Ne kadar geç o kadar iyi diye düşünüyordum. Gerçek şu ki her yolculuk zaten zar zor kontrol altında tuttuğum dengemi alt üst ediyor. Biletteki numara beni en arkadaki koltuğa iki delikanlının arasına götürdü. Yani ikisinin arasına oturmam gerekiyordu. Son zamanlarda çok yakın fiziki temas beni rahatsız ediyor. Amerika'da çok mu kaldım ne? Ama bu hikayede ne Amerika'dan ne de orada ne aradığımdan bahsetmek istemiyorum. Şu an beni heyecanlandıran oradaki yerim değil. Bir otobüste iki genç adamın arkasındaki fazlasıyla dar olan koltuğum. Tanrım, dirseklerim diğerlerinin dirseklerine, onların dirsekleri de diğerlerinin dirseklerine dayanmış. Ne klostrofobik bir duygu. Neden uzun kollu bir şey giymedim ki? Ayakta oyalanmaya, fotoğraf makinelerimi üstteki bagaj yerine tıkıştırmaya başladım. Oturmayı her türlü erteliyordum. Otobüs yavaşça hareket etti, sağa döndü ve karımla kızımın otogarda kaldıklarını gördüm. Nasıl küçüldüklerini izledim ve sonunda kayboldular. Yanında kimse yok mu dedi canlı bir ses arkamdan ve ben de döndüm. Arkamda binmeden önce fark ettiğim sarışın güzel oğlanlardan birine gülümseyerek benim yerime doğru ilerliyordu. Bana umarsız bir bakış atarak bu sizin yeriniz mi dedi. Birkaç koltuk dışında otobüs doluydu. Hayır değil aceleyle cevap verdim ve eşyalarımı yerleştiriyormuş gibi oyalanmaya devam ettim. Eh yoro senin yanına geliyorum o zaman diye neşeyle bağırdı kız ve kollarını oğlanın boynuna sardı. Dur dergimi alayım. Aklımdan şükür duası çekerken sırt çantamdan başlamak için sabırsızlandım, romanı çıkardım ve kızın boşalttığı koltuğa yöneldim. Cam kenarında güneş gözlüklü genç ve iyi görünen bir kadın oturuyordu. Nereye? Selam niyetine sordum ve yerleşirken romanın arka sayfasındaki yazar fotoğrafına bir göz attım. Yazarın güzel, siyah beyaz bir portresi vardı orada. Biraz sıradan ama güzel. Sofya'ya, ya siz? Ben de. Sonra bir şey bana yolculuğunun orada sona ermediğini söylüyordu. Miami, sıcak bir gülüşle cevap veriyor kadın. Orada mı yaşıyorsunuz? Elindeki kitabı ters çeviriyorum ve zevkle ön sayfanın düzenlemesine bakıyorum. Hayır, oradan Karayipler'e gidiyorum. Ses yumuşak, melodik ve huzur verici. Bir şeyler daha soruyorum, o da cevap veriyor. Romanın sayfalarını çeviriyorum. Fakat ilk cümlesini okumak yerine tanımadığım bu kadınla küçük bir sohbete dalıyorum. O devasa yolcu gemilerinin birisinin kazinosunda krupiye olarak çalıştığını ve önümüzdeki 8 ay dünyada en çok sevdiği Bulgaristan'a dönemeyeceğini anlıyorum. Oysa dünyayı dolaşmış, nerelere gitmemiş, neler yapmamış ki. Ama bu son seyahati olacakmış, son. Uzun yolculuklara çıkan bazı arkadaşlarımdan bunu duymuştum ve biliyordum ki paraları bitince yine gidiyorlar. Fakat şimdi meçhul kadının sesinde bir şeyler bu sefer gerçekten öyle olacağını söylüyor. O çok sevdiği Varna'ya geri dönecek ve her zaman yapmak istediği şeyleri yapacak. Bir anda ona durmadan soru sorduğumu, onun da kim bilir neden bana cevap verdiğini ve istediğimi sormamda bir sakınca görmediğini fark ediyorum. Sonra sıra ona geliyor. Nerede oturuyorum? İşim ne? Los Angeles. O, fotoğrafçı. Ne güzel. Rastgele insanların bana soru sormalarını hiç sevmiyorum. Ama bu sefer ondan gelen her soruyu isteyerek cevap verdiğimi hissediyorum. Neleri çekiyorum? Yani ne sipariş ederlerse insan, bina, son zamanlarda bina daha çok. Aslında insanları tanıdıkça binaları daha çok çekesim geliyor. O heykeltıraşlık okumuş fakat fotoğraf çekmeyi de çektirmeyi de seviyor. Heykeltıraş, hayret etme sırası bende. Hayır hayır, beni sakinleştirmekte acele ediyor kadın. Benden çok kötü bir heykeltıraş çıktı. Ellerim iyi fakat risk almayı sevmiyorum. Sonra gülüyor, bu yüzden harika bir krupiyeyim herhalde. Her konuda açık açık konuşuyoruz. Soru sormak için birbirimizi bekliyoruz. Ve o yabancı topraklarda ne çok ortak deneyimlerimiz olduğunu tespit ediyoruz. Fakat ait olduğumuz topraklar üzerinde geçireceğimiz az sayıda saatle birlikte yanımızdan uçup gidiyor. Diğer yolcular otobüs monitörlerinde Amerikan komedisi izliyor ya da uyuyorlar. Birkaç saat sohbet ettikten sonra biz de susuyoruz. Koltuklarımızı geri çekiyor, birbirimize gülümsüyor ve başımızı arkaya yaslıyoruz. Dirseklerimiz birbirine dokunuyor. Uykuya dalmadan önce siyah gözlüklerinin arkasında saklı olan gözlerini hala görmediğimi aklımdan geçiriyorum. O da benimkilerini. Bu yolculuğun muhtemel devamlarına dalıyorum. 1. O gemiyi bırakıyor ve benimle Kaliforniya'ya geliyor. Ben ailemi bırakıyorum ve onunla Meksika'ya yaşamaya gidiyoruz. O heykel yapacak, ben fotoğraflarını çekeceğim ve onları internetten satacağız. 2. Ben ailemi ve Kaliforniya'yı bırakıyorum. Onun gemisine fotoğrafçı olarak gidiyorum. Takvim için güzel ada ve mavi kumsallar çekiyorum. Akşamları ise onu kumarcılardan kıskanıyorum. 3. İkimiz aslında yerimiz olan Bulgaristan'a geri dönüyoruz.

Açlıktan ölene de gerçek sanat yapıyoruz. Otobüsün sarsıntısıyla uyanıyorum. Kımıldamıyorum. Ellerimiz birbirine yapışmış durumda. Gözlerimi ondan alamıyorum. Son akşam güneşiyle aydınlanmış cildinin, trak mücevherinin bakır parlaklığı var. Başın etrafı ise altından bir yansıma çevrilemiş. Uzun kaşları cildinde bir sahil şeridinde geçen haftaların koyuluğu var. Omuzlarındaki her tüy ışık saçıyor. Ellerinin damarları hafif kabarık. Yüzü ise resmedilmeye yaratılmış. Yanında mutlulukla uyanabileceğim bir vücuda sahip. Fakat yakınlığı erotik sahneleri değil, çocukluğunda dolayı.

Açtım sokakları hatırlatıyor. Sıcaklığı güneş biriktirmiş ve aşk için olgunlaşmış yabancı bir şehrin sıcaklığı. Seni kalmaya davet eden bir şehir. Güzelliği yanında tutmuyor seni, başka bir güzelliğe götürüyor. Kim bilir neden gözlüklerinin ufacık marka yazısını okumaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken aniden benim koyu yansımamın altından onun sakin, yeni uyanmış gözlerinin bana baktığını fark ediyorum. O hafifçe gülümsüyor ve Prada'sını çıkartıyor. Sepya renginde en güzel gözlere sahip. Ben de gözlüklerimi çıkartıyorum ve göz kapaklarımı ovuyorum. Dünyanın yeniden netleşmesini beklerken, bundan sonra sarf edeceğimiz cümleden hayatlarımız şu anda olduğu gibi mi kalacak ya da okumaya başlamadığım şu romanda olduğu gibi onu mahvedecek miyiz belli olacak diye geçiyor aklımda. Bundan önceki konuşmamızdan bu akşam otelde yalnız olacağını biliyorum. Ben de öyle. Bana öyle geliyor ki Sofya'daki bu son gecede masum bir içki daveti otel odasında bitebilir. Ertesi sabah da bizden biri bir yere uçar mı? Bir Allah bilir. Aniden şu an kendi kararlarımın üzerinde herhangi bir hissedilir kontrolümün olmadığını farkına varıyorum. Kendimi bildim bileli ilk defa hayatımı tanımadığım bir kişinin ellerine teslim ediyorum ve bu insanın iyi niyetli olması için dua ediyorum. Karım, kızım, ebeveynlerim, arkadaşlarım beni anlar mı? Olayı bilselerdi, benim gördüğüm gibi onu görselerdi, benim dokunduğum gibi sıcaklığına dokunabilselerdi, anlamama gibi bir ihtimalleri yoktu. Otobüsün manasız bir sarsıntısı aniden dirseklerimizi ayırıyor. Şimdi sadece tüylerimiz birbirine dokunuyor, okşuyor. Derim onun derisini arzuluyor, delicesine ona dokunmak istiyorum ama yine de onun her yerini öpmeyi, okşamayı, içine girmeyi arzulamıyorum. Her hücremle biliyorum ki bunu yaparsak bu başka bir insanın içine en doğal, en yumuşak girişi olacak. Ama hali hazırda yaşadıklarımızın tekrarından daha fazlası olur mu bu? Bir şey söylemeye yelteniyorum. Ne olduğu fark etmez. Sadece bu suskunluk sonsuza kadar devam edemez. Beceremiyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. O zaman o sessizce dirseklerimizin arasındaki mesafeyi eritiyor. Eli tamamen elimin üstünde. O sonsuz sıcaklığıyla, sakinliğiyle ve zarifliğiyle kendini içime taşıyor. Ben anlayana dek kahverengi gözleriyle bana bakmaya devam ediyor. Kelimelere gerek yok, bir şey yapmaya gerek yok. Hayatlarımızın yönünü değiştirmeye gerek yok. Bizi terk edecek olan birilerini sevmek için sevdiklerimizi terk etmeye gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Gevşiyorum, gözlerimi kapatıyorum. Bu kadının sıcaklığının içime sirayet etmesine izin veriyorum. Tanımadığım kadının sıcaklığı. Varna, Sofya, San Diego.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sevgili gençler ve gönlü hep genç olan değerli dostlar. Gençlik programına hoş geldiniz diyerek mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda ise çok genç, pırıl pırıl olan ve müzisyen olan arkadaşımız Danayıl Delif'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız sevgili dinleyiciler. Gerçekten gençlik programına da böyle günün birinde ben bu programı sunacağım hiç aklıma gelmezdi ama bu programda bulunmaktan mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Güzel bir Tarkan şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Beni çok sev.

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında genç yazar Emine Sıtkı'yı konuk etmiştik. Gerçekten büyük yankı uyandırdı onun sözleri ve onun güzel röportajı. İş arkadaşımız Aziz Şakirtaş, Emine Sıtkı'yla Geri Dönen Babalar projesi üzerine söyleşti. 1991 yılı sonrasında Batı Avrupa'ya çalışmak için giden babaların geride bıraktığı izleri görünür kılan ve birbirini tamamlayan fotoğraf ile söz kısmı olmak üzere iki bölümden oluşan Geri Dönen Babalar projesinin metin kısmını oluşturan Emine Sıtkı, radyomuza konuşurken bu çalışmanın Deli Orman bölgesinde yaşanan

dönüşlerin bir gözlemi niteliğini taşıdığını öne sürmüştü. Yazarın projesi, Kuzgunlar Kervanı başlıklı kitabı ve diğer konulara ilişkin söyledikleri ilgiyle dinleyeceğinizden eminiz şimdiden sevgili dinleyiciler. Ve bizler uzun ince bir yoldayız şarkısıyla yola çıkıyoruz. Barış Manço'yu sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Genç yazar Emine Satkı'ya merhaba diyorum. Sizi Bulgaristan Radyosu'ndaki Kültür, Sanat, Edebiyat programına davet etmemizin özel sebebi Geri Dönen Babalar başlıklı yazınız. Bu metin Mihaela Vaceva'nın da fotoğrafçı olarak yer aldığı bir projenin parçasıdır. Yayınlandıkları internet sitesinde ise sizin sözleriniz Erich Lessing, bir süre önce stüdyomuzda ağırladığımız Süleyman Akman ve hiç Günalan'a ait arşiv görüntüleri ve bunun yanı sıra sizin aile arşivinizden fotoğraflar ustaca harmanlanmış bulunuyor. Bu projenin nasıl hayata geçtiğini dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Evet, herkese merhaba. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için bu proje son 5 yıldır Deli Orman'da yaşanan süreçlerin bir gözlemi mahiyetindeydi. Koronavirüs salgını sırasında birçok insan yurt dışından dönmeye başladı ve ben kendime şu soruları sormaya başladım. Bu insanlar döndüklerinde ailelerini ne durumda buluyorlar ve aileleri onları nasıl karşılıyorlar? Ben babamı nasıl algılıyorum? Geri dönenler Bulgaristan'ı nasıl algılıyor? Bulgaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası olmadan önce babam gibi memleketinden ayrılan birçok insan batıda iş bulmak ve ailelerine para göndermek adına bazen cehennemden geçmek zorunda kaldı.

0: Örneğin o zamanlar güzel bir araba veya ev sahibi olmak gibi birçok şey hiç de kolay değildi. Annemin, babamın ve binlerce insanın aşmak zorunda kaldığı tüm engeller benim şimdiki açımdan ilginç bir fedakarlıktır ve bence bu hikayeler anlatılmaya değer.
1: 90'lı yıllarda elçiliklerin önünde oluşan uzun kuyrukları hatırlıyorum. Uzun yıllar sonra bazı babalar gurbetten dönüyor. Ancak bu arada eşleri duh hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır. Ve çocukları neredeyse yetim gibi yetişiyor. Maddi açıdan daha iyi bir hayat veya macera adına bir ebeveynin hem kendisini hem de çocuklarını ailesinin belki de en önemli yıllarında kendi varlığından mahrum bırakması buna değer mi? Metinde babanızın 6 aylık bir aradan sonra küçük kız kardeşinizin sesini tanıyamadığını dile getiriyorsunuz.
2: Macera arayışı bu
0: adamların genç oldukları dönem için geçerli. Doğal olarak onlar için Almanya, Hollanda ve Belçika gibi yerler cazip olmuştur. Bulgaristan'da ve dünyada 1996, 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, Deli Orman ve Kuzeybatı Bulgaristan gibi ülkemizin daha yoksul bölgelerinden birçok vatandaşımızı ve ailelerini yurt dışından gelen gelire bağımlı hale getirmiştir. Bu fedakarlık buna değdi mi değmedi mi sorusuna tek anlamlı cevap bulamıyoruz. Kimileri evet, kimileri hayır diyor. Bence o dönemde başka bir seçeneğin olmaması onların evden uzakta olma kararını büyük ölçüde haklı kılıyor. Şahsen ben çocuklarımı terk etmezdim ancak ben bunu bugün itibariyle ekonomik açıdan birden çok seçeneği bulunan bir kişi olarak söylüyorum.
1: Evet ve aslında hangi zaman diliminden bahsettiğimiz de önemli. 90'larda vizesiz rejim yokken bu babaların çoğu geri dönmek isteseler bile bu fırsata sahip değildi. Çünkü bu genellikle batıya geri dönmek için yasa dışı yollar aramak anlamına gelirdi. Ve sizin durumunuzda babanızın yokluğu sizdeki mücadeleci ruhu ve edebi metinler yazma yeteneğinizi ortaya çıkardığını söyleyebilir miyiz?
0: Bence yazma yeteneğim babamın yokluğundan değil annemin varlığından kaynaklanıyor. Çünkü annem son derece sanatçı ruhlu bir insan olup her zaman sanatla ilgilenmemi teşvik etti. Mücadeleci ruhum da ondan geliyor. Ama şimdi babam eve döndükten sonra yaşadıkları ile ilgili anılarını dinlerken boyun eğmeyen bir kişi olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürme kabiliyeti gibi nitelikler görüyorum. Şimdi 30 yaşlarımdayken babamın kim olduğunu yeniden keşfederek ikinci bir çocukluk yaşıyor gibiyim. Babam daha önce zihnimde daha çok bana anlatıldığı gibi yer alırken şimdi başkalarının söylediklerinden oluşan bu simanın son derece yetersiz olup gerçeği tam olarak yansıtmadığını görüyorum. Babamın yokluğu yazmama yardımcı oldu mu bilemiyorum ama yaratıcı doğamın annemin varlığı tarafından şekillendirildiğini kesinlikle söyleyebilirim.
1: Hayatınızdaki bu olumlu etkisinden dolayı annenize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hayatınızdaki en uzun metin olan Kuzgunlar Kervanı, Kervanza Garvani başlıklı romanınız hakkında da bir soru sormak istiyorum. Bir süre önce bu eserinizi bir tren istasyonunda tanıttığımızı hatırlıyorum. Şu anda 8 ayrı dile çevrildiği doğru mu? Bu kitapta yayıncıların ve okuyucuların ilgisini çeken şey nedir? Son birkaç yılda 3 baskıdan geçtiğini de biliyorum. Bu kitap piyasasının o kadar da büyük olmayan Bulgaristan'da son derece nadir görülen bir durum.
2: В момента започва да пътува всъщност. Тази година за първи път бях в Испания и там представях в Мадрид.
0: Хали хазирда китап узун бир йолчулуга чыкмыш булуниор. Бу йыл илк кез Испаниядайдым ве романымы Барселонада таныттым. Окуючулары насыл джезбеттиğini билемиорум, ама бу эсер санки булгар эдебиятынын бир парчасы олмак үзере узун заман язылмайы беклемише бензиор. Yine de her ne kadar Bulgaristan şartları bağlamında düşünülmüş ve ortaya çıkmış olsa da bu kitabın İspanya'da da rahatlıkla kabul görüp yaşayabildiğini fark ediyorum. Güya küçük insanların ve küçük insanların dilini konuşuyor ama bence küçük kasaba ve küçük insan diye bir şey yok.

0: İspanyollar da evden ayrılmanın acısını iyi bilir. Kentleşme oradaki küçük kasabaları da nüfusundan yoksun ettiğini görüyoruz. Bu yüzden İspanyollar metni kolayca çözebildiler ve bu sayede İspanya'da harika deneyimler yaşadım. Örneğin Brüksel ve Berlin'de olduğu gibi Avrupa'nın birçok büyük şehrinde hemşerilerimizin bir araya geldiği edebiyat kulüpleri ve toplulukları var ve onların kitabımı çok farklı şekillerde okudukları şahit oldum. Bu da metnin muhtemelen evrensel bir okuma deneyimi sunduğunun ve bu evrenselliğin insanlara hitap edebileceğinin bir işareti.
1: Aslında bölgesel bir yapıtın evrensel de olabilmesi ve farklı yerlerde farklı şekillerde yorumlanması büyük bir başarı.

0: Emine Satkı, bundan kısa süre önce büyük ölçüde Bulgaristan'daki Türk kültürüne adanmış Viş dergisinin bir sayısını hazırladınız. Bu kültürde yeni bir dinamik seziyor musunuz? Sadece hayatta kalması için değil, yeni ve yüksek kaliteli eserler yaratabilmesi için koşullar elverişli mi? Ve bunun gerçekleşmesi için neler yapılabilir?
1: Много интересен и пак малко сложен въпрос, понеже ти самия знаеш,
2: çok ilginç ve yine cevaplanması kolay olmayan bir sorudur bu. Bulgaristan'daki Türk kültürüne yönelik devlet politikaları farklı dönemlerde çok tutarsız, hatta zaman zaman şizofrenik bile olmuştur. Şu anda Bulgaristan'ın sadece kendi yurttaşlarına değil, aynı zamanda Avrupa anlatısına da uyandığı bir tür ara dönem yaşıyoruz. Ülkemiz daha geniş bir ölçekte kendine bakmak istiyor ve bu yerel Türk kültürü için de iyi bir haber aslında. Ve bu kültürün gereği gibi tanıtılabilmesi için ulusal medyanın da ona uyanması gerekir. Bu da ayrıştırıcı bir amaçla değil, Bulgar Türk kültürünün bağlamına entegre edilmesi adına yapılmalı. Giderek daha fazla Türk kökenli genç farklı ülkelere seyahat etme fırsatını bulduğu için onların bir kısmı sanatçı kimliklerini ortaya koyacak. Çünkü giderek daha kozmopolit hale geliyorlar. Bizim de okuyucular ve dinleyiciler olarak geçmişten gelen basma kalıp algıların kölesi olmadan yerel Türk kültürünün yeni yüzüne kucak açmamız ve onu yaratan sanatçıları teşvik etmemiz son derece önemlidir.
0: Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Yerel Türk kültürüyle ilgili şöyle bir sorun da var. Gerçi sizin durumunuzda bu sorun yok çünkü Bulgarca yazıyorsunuz. Ve Bulgarca yazılanlar çağdaş Bulgar edebiyatına daha kolay karışıyor. Ama Türkçe yazanlar dezavantajlı durumda.

0: destekleyen fonlar bu eserleri de kapsamalıdır.
1: Да, за съжаление, и аз съм от хората, които до голяма степен са загърбили турски език, затова си има причини.
2: Doğrudur. Maalesef ben de Türkçe'ye yeterince sahip çıkamayanlardan biriyim. Bunun farklı sebepleri var. Bu çok yazıklandığım bir durumdur aslında. Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha fazla çağdaş sanat alışverişi ve daha aktif bir kültürel diyalog olmalı. Türkiye hakkındaki fikir ve algıların zaten değişmekte olduğunu görüyoruz. Televizyon dizilerinin bile bunda rolü vardır. Bunlar Bulgaristan'a ulaşan bir tür popüler kültürdür. Bulgaristan'ın eskisine nazaran biraz daha zengin ve mali açıdan güçlü olması da mühim. Bulgarlar Türkiye'ye alışverişe gidiyor ve Türkiye'nin tarih kitaplarında bize öğretilen Türkiye olmadığını görüyorlar. Ve bence Türkiye'nin çağdaş edebiyatının yanı sıra yerel Türk kültürünü de Bulgaristan'daki okur yazar kitlesine sunmanın tam zamanıdır. Çünkü aramızda anlatılacak çok fazla hikaye vardır.
0: Doğru. Ve son bir soru. Yakın arkadaşlarınız zamanınızın çoğunu yurt dışında geçirdiğinizi biliyor. Ancak şu anda sizi Bulgaristan'da, Garvan köyünde buluyoruz. Sanırım göçebe genleriniz açıkça etkisini gösteriyor. Zamanla gurbete son veren babaların durumuna düşüp memleketinize kalıcı olarak dönmeniz mümkün müdür?
1: Aslım dünyaca bir başlamayı.
2: Bir bakıma babama benziyorum. Tek fark çocuklarımın olmamasıdır. Kendimi bildim bileli hep seyahat ettim. Kalıcı olarak Bulgaristan'a yerleşip yerleşmeyeceğimi bilemiyorum. Seyahat etmek benim için sorun değil. Ama benimle babam arasında büyük bir fark var. Çünkü ailemin bu ay elektrik faturasını ödeyip ödeyemeyeceğini dert edip stres yaşamak zorunda değilim. Bu belki de benim neslimin şansı. Ebeveynlerimizin fedakarlığından faydalanmış olmamız. Ve bu hikayeleri anlatmak istememin nedenlerinden biri de aslında budur. Çünkü sonuçta birçok şeyi bu insanlara borçluyuz. Her zaman birlikte olamasak bile en azından bu hikayelerin aileler tarafından duyulmasını sağlamalıyız.
0: Seyahatler sanatçıyı besliyor. Ve bunların hayatınızın bir parçası olması gayet doğal. Sevgili Emine Satkı, kültür, sanat, edebiyat programına katıldığınız için kendi adıma ve bu sohbetten keyif alacaklarına inandığım dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çok değerli hocamız Aziz Şakir Taş, Emine Sıtkı ile gerçekleştirdiği ve Geri Dönen Babalar Projesi üzerinde konuştuğu röportajı dikkatinize sunduk. Birbirinden güzel şarkılarla süsledik. Bugünkü gençlik programının devamında sonuna kadar böyle güller üzerine şarkılar ve türküler dinletmeye karar verdik arkadaşımız Danayıl'la birlikte. Umarız beğenirsiniz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, değerli gençler, değerli ruhu, gönlü, hep genç olan sevgili dinleyiciler. Bir gençlik programımızın sonuna geldik. Gününüzün güzel, mutlu ve neşeli geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Ben Sevda Dükkancı, iş arkadaşım Boyan Todorov'la beraberiz ve ne yaptık sizler için hemen söylüyorum. Geçen hafta da sizlere anons etmiştim. 1960-65'lerde yazılan radyo piyesi tekrar dikkatinize sunduk. Hatta radyo tiyatro diyebiliriz. Tiyatro oyunu gerçekten çok güzel bir şekilde yapmış. Her ne kadar böyle belgesel niteliği taşısa da Yedi Kocalı Hürmüz dedik. Böyle birazcık da mizahla karışık ve 1960'lardaki o ambiyansı diyelim, oradaki o heyecanı, müziği, şarkıları, türküleri, sesleri tekrar dikkatinize sunuyoruz bizler. Altın arşivimizden de kullanarak ikinci bölümünü şimdi dikkatinize sunacağız. Yedi Kocalı Hürmüz tiyatro radyo piyesinin ikinci bölümünü. Ardından aynen geçen haftada olduğu gibi geri kalan kısmında ise Osman Aziz'in repertuarından seçtiğimiz güzel şarkı ve türkülerimiz olacak. İyi dinlemeler.

0: Kapıyı gene açık bırakmışlar. Han kapısı gibi. Tavuklar yerimden ürkeldi. Filiz gibi keseceğim. Hepsini filiz gibi keseceğim.
1: Bayre! Bayre! Neredesin? Geçeye yaprak getirdim.
2: Kimse görmüyor.
1: Bayre! Anne nereye gitmiş?
2: Bağa gitmiş olmalı. Mis gibi kokan toprak. Sıcak toprak. Denizin suları da sıcak ama. Toprak. Toprak daha sıcak.
0: Karanlık. Eller yukarı, askerle beraber teslim.
1: Hazır. Samanlığa doğru aç. Dur. Geriye dön. Al silahını. Ve unutma. Kaptan silahını korumalı.
0: Abi, benim kaptanlığım geçmiyor. Kimse dinlemiyor beni. Ben bir ordusuz kaptan.
1: Silah için söz oluyor.
0: Haklısın. Süpürge de olsa silah silahtır. Dedem mesela. Doktorla olan hadiseden sonra tıpkı emperyaliz gibi oldu. Beni daima korkutuyor. Eğer bir hile daha kurarsam ona kendini yazıveri atacakmış.
1: Rahat ol kaptanım. Bu evde bahriyeli var. Onun suda boğulmasına meydan vermez.
0: Peki ama yüzmeyi bilmiyoruz ki. Büyük anne mesela. Hı? Didinliyor, caballıyor zavallım. Hakikat sahiline çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor.
1: Hep birlikte savaşacağız.
0: Annem gir susuyor. Ablam gülü gücenik. Seni bunun için çağırdım ya.
1: Anma şu telegrafı canım. Dedeme gelince yadamcağız.
0: Aldanıyorsun. Hiç gem almıyor. Kimseyi dinlemiyor. Konuşma göreceksin.
1: Konuşacağım. Ya ver şapkamı.

0: asker kıyafetiyle süpürülmez. Sonra bu şapka her kafaya göre değil.
1: Senin kafanı da biliyoruz. Bir ananın evladıyız. Anlat bakalım, nerelere gezdin?
0: Her yere gittim. Annem gelin, teyzem gelin senosuna gittim. Traktörcülerin yanına uğradım. Traktörün birine bindim. Biraz sürdüm. Çok gönlüm oldu. Bir sene dümen tutmamıştım. Kalbim coştu. Ana toprağın bağrı sıcacık bayre. Sıcacık.
1: İşin fenası şu ki her insan bir değil. İyisi de var, fenası da.
0: Bilirim. Fermada Leyla ve Gülsüm'le de konuştuk.
1: Oradan da sağlık evine Atiye ablamın yanına değil mi?
0: Bilemedim. Atiye ablamla akşama konuşacağız.
1: Saklama de saklama. Doktor işlerinden biz de anlarız biraz.
0: İşletmenin kançılarısını aradım. Orada muhasebeci Eyüp'le konuştuk.
1: Abi, senin onunla nasıl konuşmaya cesaret ettin? Aklın var mı?
0: Hatice teyzemi sevdiğini itiraf etti.
1: Bunu dedem duyarsa bilir misin ne olacak?
0: Bana bak. Dedeme hepsini söylememiz lazım. Sonra anamın meselesini soruşturdum. Dedem öyle dedi ya. Güya anam brigadirlerle gezermiş. Titiz mesele. Anam derecesine vurgun.
1: Ne?
0: Yabancı kana gelince...
1: Bütün gün bunu mu düşünebildin? Sen yağmurla oynatmışsın, yavuta başından güneş geçmiş.
0: Belki de şapkasız gezdim.
1: Bizim babamız var. Bunlar duyarsa paralar bizi, bilir misin?
0: Sefte mi? Bir hanede kırmır çıktı mı daima kaba çocuklara yüklenilir.
1: Azizim Bakriyeli Bey, eğer buraya mıymıltı için geldinse, çeteyi verecek, ele vereceksen daha iyi dön git. Anam hiçbir zaman bize, ailemize, babama, hiç kimseye yabancı olmamıştır. Atiye ablama sor, o söyleyecek sana anamın kim olduğunu. Hepsi alçakların uydurması, kuru iftira. Sağ ol bazımdan.
0: Bayre, bayre, ağlama de, ağlama de. Eğer biz Bahriyeliler her felaket karşısında böyle göz yaşı dökmüş olsaydık, deniz dolup taşardı. Kadınları deniz filosuna bunun için almıyorlar.
1: Dokunma bana. Peki, sen özür ezil büzül. Ben kendimi kıracağım. Ama o köpek sıçanlarını ev dolabımızın semtine bile sokmayacağım. Daha şimdi babama ve enişteme bir telegraf çekeceğim.
0: Bir yere gitmeyeceksin. Ben de bu harmana katma.
1: Benden daha yaşlı, daha tecrübeli değil misin? Kalkılacaksın.
0: Gitsen de artık geç. Posta kapalı.
1: Bacanı dinleyeceğim. Yine dediğimi yapacağım. Sen hiç durma. Doğum evine git. Atiye ablam bir füstan diktirsin sana.
2: Sözde güz geldi. Sıcaktan piştik. Oğlum, bu pantolon ne elinde?
0: Kadın pantolonu.
2: Ne yapacaksın onu?
0: Ama bizim teli başına.
3: Pantolonu değil, kafasını kaybedeceğim. Ayaklarıma su getir.
2: Oğlum, yüzüm getirdik. Yesene ben.
0: Anne, sen dinle, suyu ben getireceğim.
3: Senden su istemedim. Benim karım var, getirir o bana su.
0: Ben de getirebilirim ben de.
3: Kıyafetinizden belli yapacağınız iş.
2: İnsan gibi ne zaman konuşacaksınız bilmem.
3: Nasıl yani? Biz hayvan gibi mi konuşuyoruz?
2: Hayvanlardan da beter. Hayvanken hayvan anlaşıyor da siz...
3: Haydi akıl istemiyorum. Ayaklarıma su istiyorum.
0: Dede, seni de erkek gibi konuşmak istiyorum.
3: Nasıl?
0: Erkek gibi.
3: Bunca kadın arasında erkeklik denen şey kaldı mı sende var?
0: Kadın kendine kadındır be dede.
3: O ebeği getirdikten sonra soracağım ben onu sana. Bakalım 7 tane dik başlı karının karşısına nasıl çıkacaksın? O zaman ben de senin yaptığın gibi yapacağım.
0: Benim mi yaptığım var be dedim?
3: Soruyorsun da üstelik. Sana güvenirdim. Sen de gelir gelmez kadınların eteğine düştün. Onların tarafına geçtin. Şimdi bir de erkek gibi konuşalım diyorsun. Artık ben de farkında değilim. Erkek miyim, karı mıyım?
0: Dede, ben seni kucağında büyüdüm.
3: Bilirim. Kaç kere abdestimi bozdun.
0: Küçük çocuktum. Sen bana iyi yürekli insanlar için hikayeler anlatırdın. Bana hakikati sevmeyi, kötülükten nefret etmeyi öğretirdin.
3: Kavun ektin, susak bitti.
0: İki sabunun ekle susaktan başka ne ekebilirdin be dede? Bir karış tarla, kalaba boğaz.
3: Eğer koca gücüm çektiğini anmak semeramın daha iyi vazgeç. Hey koca karı!
4: Ha.
3: Ne oldu bana?
4: Geliyorum. Ne oldu? Anlaştınız mı ya sonra? Akşam düşümde Zöhre'yi gördüm. Hani Yazovir'de boğulmuştu. Bana dedi ki, Melihanine saçağını...

0: aldığını biliyorsun. Fakat gün gelecek, kendi taşınma kendi başına vuracaksın.
1: Öyle.
2: Al.
0: Yo.
2: Aki ablamı verdiği yüzük geri çeviriyorum.
0: Nasıl?
2: Sokakta rastladım ona. Mosmor olmuştu. Gözüm görmesin onu dedi. Bana ahmak adam lazım deyip. El ağzı çuval ağzı. Aile şerefini korumayan bir adam erkek değildir dedi.
0: Bayra, ciddi mi konuşuyorsun?
2: Ağzım açık kaldı. Bir şey deyip seni müdafaa edemedim. Al bu yüzüğü ver ağabeyine, kulaklarına küpe yapsın dedi.
0: Nerede o şimdi?
2: Can kurtaran arabadan beni de doktora çekip gittiler.
1: Siz gençler böylesiniz işte. Baştan hepsi. O yeminler, o tatlı diller. Sonunda al hocamız kavarını, babam kaykıldı.
2: Dede, ha. Çok konuşma. Ati ablam senin için de çok şeyler söyledi.
1: Ne dedi, söyle de işleyin.
2: Bana dar görüşlü kaynata lazım dil dedi. Kızını gelinini korumayan bir adam beni hep de yerle bir eder dedi.
1: Hey!
2: İyi ki ben var da sizin otoritenizi koruyorum.
1: Hey! Koca karı! İşittin mi? İşittin mi bana söylemedik ki olmadı. Ne böyle var ya?
3: Çok sıcak mı?
1: Hani bu suyla tavuk mu haşlayacağım yoksa yak mı? Beni kuatil çıkar. Biri yakıp ütmek ister. Tepeleyin de öldürün, ben de kurtulayım bari.
2: Şimdi ılıtırım suyu.
3: İşittiniz mi? Guguçuk sesi. İşler düzelecek.
1: Ama ben bu guguçun kanadını kuyruğunu yolacağım.
2: Bugün rahmetli Zehre'nin dediklerini tatlı çıkacak. Balay da çıksa.
0: Olamaz.
1: Bravo. Bu zamanın kadınları senin gibi delikanlıları öyle oynatıyorlar ki.
0: Dede, şimdiye kadar sustum fakat artık susmayacağım. Bütün olan işlerde senin de büyük kabahatin var. Anamın damarlarında yaban kanı varmış. Ya senin?
1: Anma şu yaban kanı, sana tepem atıyor. Görüyorum ben bu devri. Kuş bile saklı ötme öğrenir. Sizse hüvlen karanlığında kuyruk titretiyorsunuz.
0: Hayır. Hata ediyorsun. Sen doğduğun toprağı tanımıyorsun. Bir kere çıkıp gezsen, babamın ve eniştemin çalıştığı yerleri bir görsen, nasıl bir bahçede yaşadığımızı anlayacaksın.
1: Siz taş yolunca gidin. Ben çayırını severim.
0: Kendi dilinle konuşmuyorsun.
1: Kimin dilinle konuşuyorsun?
0: Nankörlerin! Kaderimizi küflük kafalardan, büyücü ve yalancılardan değil, çelik ellerimizden bekliyoruz.
1: Bağırma! Beni korkutamadın.
3: Hüseyin! Yetim oğlum, bu pusulayı okudunuz mu?
0: Nasıl pusula?
3: Leyla ile Gülsüm'ün elbiseler yok. Dolapı altı soymuşlar.
2: Aşkım benim elbiselerim yok. Hiçbir şey yok. Pantolonum nerede?
1: Bu şeytan kız uydurmuştur hepsini.
2: Dede ben değil.
1: Yemenim nerede?
2: Sağ mısın oğlum?
1: Biri yok.
2: İkisini de bir ayağına giymişiz.
1: Sorarım ben onu sana. Seni gidip bu buçuk. Sen niye girmişsin o ilan içkeme?
0: Leyla de kursun.
3: Kursuna ne yazıyor?
4: Ey sevgili büyük anne ve dede.
3: Vay! Savulmuşlar, kaçmışlar.
2: Sevgili dede. Dedem bu kadar nazik sözlere ait değil ama haydi bizden gitsin.
1: Bu deliler onu durmuştur hepsini.
2: Dede söyledim ben değil.
4: Sevgili büyük anne ve dede. Biz annemle konuşup danıştıktan sonra...
3: Ben size demedim mi? Kaçmışlar.
2: Ya?
1: Nereye kaçacaklar?
3: Aa, babalarının yanına nereye soruyorsun da üstelik?
1: Bana bak, beni kudurtma. Oku eder.
4: Bize olan kaygılarınıza, sevginize çok teşekkür ederiz. Sevgili...
1: Madem ki sevgi var ayağı. Aşka düşen kadını zincirle bağlasan... Dişleriyle koparır gene kaçar.
3: Dur ya. Sen niye kalkıyorsun bu işlere?
2: Hayat tecrübesi.
4: Ailemiz sevinç ve keder, heyecan ve endişe içindeydi. Fakat biz yanımıza en güzellerini aldık. Sevgili büyük anne ve dede.
3: Yazı bir atmışlar kendilerini.
1: Atacaklarmış.

0: Ördek boğulur mu sana? Kadınla ördek ne boğulur, ne dayaklar.
1: Sen nereden bilirsin bu işleri? Kursa gitmesinler konuşurlardı ya.
2: Niye ya? Şimdi duydum, Leyla ile Gülsüm nişanlanmışlar.
0: Hoş geldin Mesir Hanım.

0: Yapmış.
1: Leyla komutanım sekreteri Feyzullah'a. Ya. Gülsüm de en genç brigadir Veli'ye.
2: Hurra!
1: Ben çakırdım.
3: Hadi ya. Sakin misin?
1: Yüzük mü? Vallahi size gelirken düşünmüşüm. Sana söylemeye korktum.
3: Bak seni, beni bak seni. Deride ortaya takmak istiyorsun ha?
2: Abi, sağ ol, ben acele işlerim var.
3: Acele işlerim var. Gelirim ben senin acele işlerine. Atiye ablana söyle bana ne biçim çakmak yaptı, çabuk.
2: Biz onu ikimiz düşündük.
3: İkiniz mi?
1: Buyurun, bu çiçekler size.
4: Kursa. Gördün mü torunların nasıl kursa gitmişler? Bu vaktinde biz de bitirdik seninle bu kursu. Ama üstün körü.
5: Yavru kuşlar uçuyor adam, uçuyor.

0: gelsin. Merkez yer. Ben burada aile başı mıyım yoksa kapıya zemperek mi?
1: Vay anam! Düşüyorum Zeyn!
0: Düşüyorsun ya! O kadar incelme koparsın demedim mi sana? Hey yani böyle skarpin taşıdığın var mı senin?
1: Şükür Allah'a indim!
0: Bir kere daha inersen benden hayır kalmayacak. Şaşarım seni abi. Ne işin var burada?
1: Ne işim mi var? İşitmez misin kızlar şarkı söylüyorlar. Biraz sonra gelecekler damat da hazırdır.
0: Kimmiş o şarkı söyleyen?
1: Kızlar.
0: Oh bizimkiler de çok türkücüydüler ama çalları tıkandı.
1: Ne demek istersin?
0: Oh demek isterim ki delikanlımda ben de güzel türkücüydüm. Seninle evlendim sustum. 50 sene oldu artık türkü ağzıma aldım yok. Haydi Şerefe.
1: Daha misafir ben gelmedi. Etkene beni çömleğe düşme bakalım. Sunma masaya de.
0: Bak ben de yine ya. Uzmu?
1: Ne uzmu?
0: Yularım.
1: Ter dönmüş.
0: Hadi dedim beni de. Böyle şey lazım değil ama. Oh modern olmam lazım. Günaydın çocuk hazır mı?
1: Gidiyorlar.
0: Söyle de gelsinler. Mühim bir konuşma olacak.
1: Belli o nasıl konuşma olacak. Madem ki daha şimdiden başladın, dilim paçalarına dolaşacak. Kızlar yemiş getirin.
0: Sen kendi diline bak. İçsen de içmesen de kürek gibi.
1: Düşüyorum Hüseyin.
0: Düşüyorsun ya. Ağzından zehir akıyor. Düş. Ben olmasam sen.
1: Ben ne diye soruyorum kendime. Anamın verdiği pabuçlar yetmezmiş gibi bunlarla patronya kaldım. Kavga kaşası. Gününü tut. Panayır yapmayın gene. Güzelim bayramı bozmayın.
0: Sen baştan kendi yürüyüşünü düzelt. Ondan sonra karış erkek işine. Tüh be. Amma zor şey bu karılarla. Her yere kakalarını sokarlar. Hey oğlum güve. Söyleyin bakalım ne yapacağız?
2: Misafirleri karşılayacağız, yiyip içeceğiz, eğleneceğiz.
0: Abi o eğlenmek kolay ama söyleyin bakalım ne düşünüyorsunuz? Biz de Allah'la bilelim. Alıp başımızı gideceğiz mi, ne yapacağız?
3: Ne?
0: Düğünde sustum ama artık susmayacağım. Haydi. Haydi Serap.
2: Düğünden için sustun?
0: İçin mi? Çünkü bir ağzım açsaydım bütün köyün köpekleri üşerdi başımıza. Siz alıp başınızı gittiniz. Şimdi torunlarım alemi saçağına dilediler.
3: Niçin alemin olsun? Onlar da bizim. Gönül kimi severse...
2: Nafileri üzülme baba.
3: Öyle büyük düğün yaptık. 20 köyün insanı sayıp geldi.
0: Alem sahibi geldi ama benim torunlarım sırayı saygıyı unuttular. Alıp başlarını gittiler. Bu akşam misafirler gelecekler.
2: Gençlik baba gençlik. Aşk engel tanımaz.
0: Değil öyle. Gençler sırayı saygıyı bilmeli. İlerisini düşünmeli. Böyle giderse cinsiniz kuruyacak. Evimiz tam takır boş olacak.
3: Bu artık Allah'ın işi. İşittiğime göre elimizde ebe kadın olacakmış. O zaman işler planla yapılacak.
0: İyi bakın. Bu ev boşalırsa çocuk bahçesine hediye ederim onu. Ondan sonra isterse kediler bile dişin olursun.
2: Bizden tam olarak ne istersin baba?
0: Köye dönme niyetiniz var mı bunu bilmek isterim. Bıktım artık bu karı milletiyle uğraşma. Siz alıp başınızı gittiniz. Ben onlara takas edermişim. Kamçı sallarmışım.
3: Kamçıya gelince biraz kararını aşırtmışsın baba. Hakaret üstüne hakaret.
2: Bırakalım bunu şimdi Selim. Hakarete dağlar taşlar bile dayanmaz.
3: Evet Murat ama yalan dedin tıpkı zehirli yılan gibi. Başını kim okşarsa zehrini ona döker. Ne lazım da Hatice ilanete bu kadar ör.
2: İçelim dayı.
0: Abi sizi dövdün mü? Kovdun mu da beni bırakıp gidiyorsunuz? Söyleyin. Ben valet de onun için benden kaçıyorsunuz değil mi? Doğru mu?
3: Değil.
0: Abi ben eteme dedim. Bu yuvar bana göre değil dedim ama... bu fasonla kukuklar gibi yalnız başıma kalacağım. Yazık bu kıyafete.
3: Ben maden ocağında çalıştım ama toprağın kıymetini de öğrendim.
2: Ben de göklere daha yakın olmaya alıştım.
3: Düşünürüz baba, gene konuşuruz.
0: Görüyorum ben. Sizi kırlattım. Fakat anlayın, sizsiz olamayacağım. Yalnız başıma ölmek istemiyorum. Beni bu kusurlarımla yer bile kabul etmez.
1: Dede, baba, enişte. Geliyorum, ben benzin açayım. Haydin çabuk.
2: Madem köyler. Haydi senin.
1: Sen de be.
0: Seni. Haydi de. Sensiz soluk alamıyorum.
1: Erkek işi. Horozlar gibi eşinmişler masada. Bayram yemiş getir. Şimdi.
0: Nereye sokulursun?
2: Beni baş
1: insan edin. Siz toplayın, ben gidip
0: taşıyayım. Sağ mı gidin?
1: Sen bak kapağın dürüst
2: ol. Yürüdü gitti hep böyle.
0: Evlatları. Yavruları.
4: Bana bakın. Sözü Hüseyin de veriyorum.
1: Aile başı.
0: Bakıyorum ve kendi kendime düşünüyorum. Düne gelince toz toprak içinde bir parça ekmek arkasından koşan ve sümüğünü çeken doğru mu? Yularımı sordum doğru.
1: Doğru.
0: Hakikat ne suya batar ne ateşte yanar. Bu geniş toprakların sahibi oldunuz. İstediğiniz gibi işliyor, istediğiniz kadar alıyor.
2: Gerçekten de. Sağ ol.
0: Başınızın üstündeki taş yok artık. Güneşli günlerde gürbüz yetişiyorsunuz. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Biz ihtiyarlar başka türlü yaşadık. Kusura bakmayın.
0: Abi, biz güç anlıyoruz ama bir kere de iyi fenayı seçtik mi? Dördünle sağlarım.
1: Yaşayın, çalışın, sevişin.
0: De terbiye. Böyle sözler işitirken yarın girecek yerine koyuyorlar. Şerefle, namusla yaşamak lazım.
1: Bravo. Bunu senden beklemezdim. Bravo aile.
3: Namus lekesi mezar taşından bile ağırdır.
2: Yalan namus sözün çibenidir. Çocuklar, kızlar, buyurun şerlenelim be.
1: Elbette. Ailede sevgi ve güven olmalı. Çocuklar, buyurun yemiş alın.
5: İnsan sevgiyle yaşar. Ardından teşvikler bırakmak için yaşar. Sevgisiz yaşayanlar dünyadan haberi olmayanlar.
1: Öyle insanlar var. Cehenneme atsan gene o duyarlar.
0: Ne demek istersin?
1: Ne tarif edin dediği gibi. Dünyadan haberimiz yok.
6: Bizim dünyadan haberimiz var. Çalgıcı var.
1: Durun. Pek mühterem aile başı hazretleri. Genç aileler derneği dolayısıyla hazırladığımız programa başlayabilir miyiz?
0: Abi nerede benim bastonum? Nerede benim bastonum ben?
1: Hazırım dedeciğim, kurbansız savaş olmaz.
0: Ah seni gidi Gugu, çok seni. Çalgıcılar, bu akşamki şen gecemiz devam etsin.

0: oğlum.
1: Sağ olun evlatlarım.
2: Ahlinem ne oldu kaçtı?
1: İçelim.
2: Doktor geliyor.
1: Kim?
2: Doktor.
1: Ha, kiminizin içeceğimizi sonra söylerim, işim var.
3: İyi akşamlar hepinize. Hepinize. Amerika'nın her şenliğiniz mübarek olsun ve bütün gençlerin şenliği mübarek olsun. Hüseyin dede.
2: Dedem muayeneye hazır.
3: Böyle bir büyük düğün şenliğinize atılabilir mi? Haydi mübarek olsun Hüseyin dede.
1: Başına gelsin.
4: Hoş geldin doktor. Senin ve hepimizin sağlığına içelim.
3: İçelim.
4: Buyurun oturun.
3: Lütfen bir kere daha.
4: Çok sağ olun. Salim memnuniye.
3: Dur. Kahramanlar ve emekseverler şerefine içelim.
4: İçelim.
3: Öğretmen Basri, Zotedik Barinço ve en büyük ümitli Hüseyin dede. Aşçıbaşı Petrol Karışı.
1: O Petrol'un adını bir daha anarsan, tabi kaseyi batma geçer. Ne üzülüyorsun bana? Nasıl olmasın kedi kuyruğu?

0: vur ateşe yansın.
1: Ben her zamanki gibi yine artı yapalım. Bu evin en küçüğü değil mi? Daha gönüme şimdi yok. Belki de o sizin aranızda. Hoşçakalınız.

Değerli dinleyiciler, 1960'ların Gedik Hocalı Fürmüz piyesinin böyle radyoya uyarlanmış tiyatro oyununu dinlettik hep beraber. Söz verdiğim gibi gelsin şimdi Osman Aziz repertuarından birbirinden güzel şarkı ve türküler.

Ve değerli dinleyiciler, böyle piyesimizden sonra Osman Aziz'den Türkü ve Şarkılar dedik. Yüzüne bakınca ay doğdu sandım demiş üstadımız Osman Aziz. Bununla da programımız son bulacak. Hoşça kalın.